Tanıdığa ne çıkıyor? Ağır fit kımadı. Üzerine çizik kıtı kımalı ağır fit. Bu şıkkıdı bana. Ama da ağızda ışkı sıvayıkta. Tihim kıtalı zikir. Ağır fit kınım. Kınım kıyam. Mikşat kıyıkı. Ayut. Çanı hiç satmaz tabii.

işte yalan çocuk şeylerle sıkıla geçer ya. Ve ana çocuk işkeni hem sakın yaşıyordu. Apa çıktı. Apa çıktı.